Game tso tsoeng le shumele metse mmedi. Ga habile hore ngena ya bobedi. Godi modimo ke a le ribe mokete special.